0: Biz hoje bu ben sed, hoje bu 10 sene önce Mustafa Ali.
1: Ne programı 10 sene önce mesela?
0: Ne bu o eten diye 10 sene önce konuşmuydu.
1: İyi su be.
0: Ne iyi su be. Bu bir de kumpanya bu Nilt. O anti van diskisi. O anti tabe longe ne rol di marn kem kanal lembret.
1: Ne ma ta meten fin semana e pa ta po cabeça longe.
0: Ok, fica direto lá, um abraço.
1: Tchau, tchau, Lala.
0: Tchau.
1: Certo, nós Lala te enjoy e flagossi e um fim de semana ali, um fim de semana fora, nós grande Lala esse impropi nós Lala que está frado longe de Brokit.